0: Los 40, 102.7.
1: Los 40.
2: Los 40.
3: 102.7.
4: Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu